Sinme sohim duru, Türkiye Ramzan'ı. Zabane bir zabane dinle rast. Sinme sohim duru, Türkiye Ramzan'ı. Zabane bir zabane dinle rast. Hamdeli az tam zabane hoşta.